0: abeda ata mai adan asaya abiyata mankaila mai adodan ala yanzin tana gidan afranta
1: kiyara
0: ado kidan aure ne dangar makanta gramai